uzak iş yerden gel. Hey de o seyit olek sebe birek, oru cemlez bendek. Solular ninç dök işler çok kettöyde çok kettö. O zekik et el serette o yetsö de o yetsö. O meşik mek boku kuhol nefetti nefetti. Etmek boşa gidi yetsö seretti seretti. O meşik mek boku kuhol nefetti nefetti. Etmek boşa gidi yetsö seretti de seretti. Yürütek o finos soyun hoppadına akışmadına. İşten tutcam biraz solmuş tabletka, tabletka. Hem ki